0: Almanya'da sağlık, bakım ve emeklilikte kapsamlı tasarruf planı. DİDİF Açık Hava Festivali'nden birlik ve dayanışma mesajı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. 15 Haziran Pazartesi gününün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da sağlık, bakım ve emeklilik sistemlerini etkileyecek kapsamlı tasarruf planları tartışılırken, Köln'de binlerce insanın katıldığı festivalden birlik ve dayanışma mesajları yükseldi. Dış politikada ise İran'la ABD arasında sağlanan anlaşma dikkat çekiyor. Programımızın son bölümünde Kassel'den konut ve ulaşım alanlarındaki güncel gelişmeleri aktaracağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Seçtiğimiz hükümetin dolgun maaşlı bakanlarının Nisan sonunda açıkladığı reform paketi sağlık ve bakım sigortasında milyarlarca euroluk kesintiler öngörüyor. Emeklilik sisteminde ise köklü değişiklikler gündemde. Sağlık reformuyla yapılacak kısıtlamalar şöyle. Hükümet sağlık sisteminde 16 milyar euro tasarruf hedefliyor. Buna göre ilaç katkı payı 5 eurodan 7,5'la 15 euro aralığına çıkarılacak. Fizyoterapi ve evde bakım için reçete başına 15 euro sabit ek ödeme getirilecek. Prim hesaplama sınırı 300 euro artırılacak. Diş protezlerinde sigorta katkısı %10 düşürülecek. Çalışmayan eşlerin ücretsiz sigortalanması 2028'den itibaren sona erecek. 2028'den itibaren çalışmayan eşlerin sigorta kapsamına alınması için gelirlerin %2,5'u kadar prim alınacak. Sigorta reçetesiyle esrar çiçeği verilmesine son verilecek. Kronik hastalar yıllık brüt hane gelirinin %1'ini, diğer sigortalılar ise %2'sini sağlık giderlerine ayıracak. Bakım sigortasında yapılacak kesintileri de unutmamak gerekiyor. Bakım sigortasında da sağlık reformuna paralel olarak kısıtlamalar yapılacak. Bakıma muhtaç kişilerin bir üst bakım derecesine geçişi 6 ay geciktirilecek. Bu düzenlemenin 2027'de 2 milyar 600 milyon euro tasarruf sağlaması bekleniyor. Bakım derecesi 1 için ödenecek aylık 131 euroya kadar olan sabit destek tamamen kaldırılacak. Huzur evlerinde kalanlar kendi ceplerinden daha fazla ödeme yapacak. 2026-2027 kış döneminden itibaren ailesiyle yaşamayan öğrenciler için konut yardımı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak. Geldik emeklilik sistemindeki politikalara. Hükümetin görevlendirdiği komisyon raporunu henüz açıklamasa da basına sızan bilgiler önemli değişikliklere işaret ediyor. Bild gazetesine göre komisyon 70 yaşında emeklilik iddiasını reddetse de emeklilik yaşının artırılması masada. Öne çıkan diğer öneriler ise şöyle. 2031'den sonra renten nivonun yani emeklilikte alınan maaşın %48'den %46'ya indirilmesi, 63 yaşında emeklilik ve annelik emekliliği gibi uygulamalarda bütçe kısıtlamalarına gidilmesi, 8 saatlik iş gününün kaldırılıp günlük çalışma süresinin 13 saate kadar çıkarılması öneriler arasında yer alıyor. Komisyon üyeleri kesin karar olmadığını vurgulasa da emeklilik yaşının yükseltilmesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Sağlık, bakım ve emeklilik alanlarında gündeme gelen kısıtlamalar toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hafta sonu Köln'de düzenlenen büyük bir etkinlikte sosyal haklar ve dayanışma talepleri ön plana çıktı. DİDİF Açık Hava Festivali'nden birlik ve dayanışma mesajı. Didif'in cumartesi günü Köln Tanzbrunnen'de düzenlediği Birlik ve Dayanışma Festivali Almanya'nın dört bir yanından gelen 7000'den fazla insanın katılımıyla coşkulu bir buluşmaya dönüştü. Festivalde savaş politikalarına, sosyal kısıtlamalara, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı güçlü mesajlar verildi. Gün boyunca şarkılar söylendi, halaylar çekildi. Wuppertal Didif'in halk oyunlarıyla başlayan programda Grup Kontrast, Kai Degenhardt, Jünger Arbeiter, Mustafa Özarslan, Agire Civan, Gaye Su Akyol ve Moğollar sahne aldı. Türkçe, Kürtçe ve Almanca seslendirilen parçalar her yaştan katılımcıyı müzik ve dansla buluşturdu. Binlerce kişinin zaman zaman şarkılara eşlik etmesi, zaman zaman halaylara katılması festivale gün boyu süren bir enerji kattı. Festival yalnızca konserlerden ibaret değildi. Sendikacılar, işçiler, öğrenciler ve siyasetçiler yaptıkları konuşmalarda savaşa, silahlanmaya, sosyal hak gasplarına ve milliyetçi bölünmeye karşı birlik çağrısı yaptı. FAVE işçileriyle Düsseldorf Uniklinik çalışanları hükümetin savaş ve silahlanma politikalarına karşı yürüttükleri mücadeleyi sahneden paylaştı. Festivale IG Metal ve Verdi sendikalarının genel başkanları da mesaj göndererek destek verdi. IG Bau yöneticileriyle Uni Europe Başkanı Zeynep Biçici'nin de yer aldığı bir heyet göçmen işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve Didif'le yürütülen ortak çalışmanın önemini vurguladı. Didif Genel Başkanı Alev Bahadır, Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Özdemir, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel ve gençlik örgütleri temsilcileri hem Almanya'da hem dünyada artan savaş, silahlanma ve sosyal kısıtlamalara dikkat çekti. Konuşmalarda ortak vurgu, sorunlarımız büyüyor ama çözümsüz değiliz mesajı oldu. Köln'deki festivalde savaş politikalarına ve toplumsal sorunlara ilişkin mesajlar öne çıkarken, uluslararası alanda dikkat çeken bir gelişme de İran'la ABD arasında sağlanan anlaşma oldu. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İran'dan anlaşmanın Lübnan'ı ve İran'ın tüm önemli görüşlerini kapsadığı açıklaması geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı savaş, İran'ın da istediği şekilde Lübnan'ı da kapsayacak şekilde sona erdi. Barış anlaşmalarının 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacağı duyuruldu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da doğrulanan anlaşma gereği Hürmüz'deki ABD ablukası hemen kaldırılacak. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. Anlaşmanın sağlanmasının ardından arabulucular bu hafta bir dizi görüşmeye ev sahipliği yapacak. Uygulama öncesi gerçekleştirilecek bu görüşmeler, teknik müzakereler ve resmi imza töreni için gerekli zemini hazırlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Şahbaz Şerif'in açıklamasını doğruladı. Kendi sosyal medya hesabında İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı diye yazdı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını söyledi. Dış politikadaki bu önemli gelişmenin ardından şimdi rotamızı yeniden Almanya'ya ve Kassel'e çeviriyoruz. Kentte uzun süredir devam eden konut sıkıntısı yeni verilerle bir kez daha gündeme geldi. Kassel'de yıllardır devam eden konut sıkıntısı ekonomik koşullar nedeniyle daha da büyüyor. Uzmanlar kentte her yıl 800 ila 1000 yeni konuta ihtiyaç olduğunu belirtirken son yıllarda bu ihtiyacın ancak yarısından azı karşılanabildi. Hana gazetesinin haberine göre NHV'nin Frankfurt Strasse'de planladığı 350 konutluk proje ile eski Koch Klinik arazisindeki 140 konutluk yatırım henüz hayata geçirilemedi. Benzer şekilde GVG'nin Bettenhausen ve Stadthalle çevresindeki 225 konutluk projeleri de beklemede. Süsterfeld'deki eski Jordan arazisinde 219 konutluk proje geliştiren YVH inşaata en erken 2027 yılında başlamayı planlıyor. Projenin maliyeti ise 88 milyon euroya yükseldi. Kentte şu ana kadar en büyük ilerleme eski RKH alanında yaklaşık 500 konut inşa eden New Space AG projesinde kaydedildi. Kassel'de vatandaşların gündemindeki önemli konulardan biri konut sorunu olurken kent yaşamını doğrudan etkileyecek bir başka gelişme de ulaşım alanında yaşanıyor. Kassel'de önümüzdeki günlerde başlayacak yeni yol çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik kısıtlamaları uygulanacak. Özellikle Frankfurter Straße'de 15 Haziran'dan itibaren başlayacak çalışmaların yaz tatili sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Frankfurter Straße'de elektrik kablolarının yer altına alınması kapsamında her iki yönde de sağ şeritler kısmen kapatılacak. Öte yandan Stendeplatz, Künfensterstraße ve Hollandische Straße'de de ray hattı bölgesinde gece çalışmaları yapılacak. Yetkililer sürücülerin özellikle gece saatlerinde uygulanacak şerit kapatmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat etmelerini ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Elveda ya da Goodbye 105,8. Freies Radio Kassel'de, yani Radio Kassel'de değişim. 105,8 MHz yayını Temmuz başında kapanıyor. UKV yayını sona erdiği için yayınlar DAB veya DAB ve internet üzerinden sürecek.

0: yolunu finanse edemeyeceklerini bildirdi. Yetkililer radyo yayıncılığının geleceğini dijitalde gördüklerini belirterek UKV frekanslarının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verdi. UKV'nin zaten eski bir model olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Ancak DAB yahut da DAB'ın uzun vadede gerçekten baskın standart olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Bu kararın ardından Freies Radio Kassel yahut da Radio Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyo üzerinden ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek. Dilerim anlaşıldı.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57 80 65

0: Evet, bizim de 27 yıllık süre içerisinde değişik hatıralarımız oldu. Evet, şimdi bu hatıralara veda diyoruz. Goodbye 105,8. Elveda ya da goodbye 105,8. Radyo Kasele'nin 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın Temmuz başında kapanıyor. UKV yayını sona erdiği için yayınlar DAB yahut da dijital radyo ve internet üzerinden sürecek. Radyo Kasele'nin 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV frekansı büyük olasılıkla Temmuz ayı başında kapatılacak. Hessen'deki siyasi karar vericiler ve denetim organları maliyet gerekçesiyle artık hem UKV hem de DAB yani dijital radyo üzerinden yayın yapan radyoların iki ayrı iletim yolunu finanse edemeyeceklerini bildirdi. Yetkililer radyo yayıncılığının geleceğini dijitalde gördüklerini belirterek UKV frekansının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verdi. UKV'nin zaten eski bir model olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyo üzerinden ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek. Tabii ki cep telefonları üzerinden de.
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta et radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da sağlık, bakım ve emeklilikte kapsamlı tasarruf planı. Didif Açık Hava Festivali'nden birlik ve dayanışma mesajı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. 15 Haziran Pazartesi gününün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da sağlık, bakım ve emeklilik sistemlerini etkileyecek kapsamlı tasarruf planları tartışılırken, Köln'de binlerce insanın katıldığı festivalden birlik ve dayanışma mesajları yükseldi. Dış politikada ise İran'la ABD arasında sağlanan anlaşma dikkat çekiyor. Programımızın son bölümünde Kassel'den konut ve ulaşım alanlarındaki güncel gelişmeleri aktaracağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Seçtiğimiz hükümetin dolgun maaşlı bakanlarının Nisan sonunda açıkladığı reform paketi sağlık ve bakım sigortasında milyarlarca euroluk kesintiler öngörüyor. Emeklilik sisteminde ise köklü değişiklikler gündemde. Sağlık reformuyla yapılacak kısıtlamalar şöyle. Hükümet sağlık sisteminde 16 milyar euro tasarruf hedefliyor. Buna göre ilaç katkı payı 5 eurodan 7,5'la 15 euro aralığına çıkarılacak. Fizyoterapi ve evde bakım için reçete başına 15 euro sabit ek ödeme getirilecek. Prim hesaplama sınırı 300 euro artırılacak. Diş protezlerinde sigorta katkısı %10 düşürülecek. Çalışmayan eşlerin ücretsiz sigortalanması 2028'den itibaren sona erecek. 2028'den itibaren çalışmayan eşlerin sigorta kapsamına alınması için gelirlerin %2,5'u kadar prim alınacak. Sigorta reçetesiyle esrar çiçeği verilmesine son verilecek. Kronik hastalar yıllık brüt hane gelirinin %1'ini, diğer sigortalılar ise %2'sini sağlık giderlerine ayıracak. Bakım sigortasında yapılacak kesintileri de unutmamak gerekiyor. Bakım sigortasında da sağlık reformuna paralel olarak kısıtlamalar yapılacak. Bakıma muhtaç kişilerin bir üst bakım derecesine geçişi 6 ay geciktirilecek. Bu düzenlemenin 2027'de 2 milyar 600 milyon euro tasarruf sağlaması bekleniyor. Bakım derecesi 1 için ödenecek aylık 131 euroya kadar olan sabit destek tamamen kaldırılacak. Huzur evlerinde kalanlar kendi ceplerinden daha fazla ödeme yapacak. 2026-2027 kış döneminden itibaren ailesiyle yaşamayan öğrenciler için konut yardımı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak. Geldik emeklilik sistemindeki politikalara. Hükümetin görevlendirdiği komisyon raporunu henüz açıklamasa da basına sızan bilgiler önemli değişikliklere işaret ediyor. Bild gazetesine göre komisyon 70 yaşında emeklilik iddiasını reddetse de emeklilik yaşının artırılması masada. Öne çıkan diğer öneriler ise şöyle. 2031'den sonra renten nivonun yani emeklilikte alınan maaşın %48'den %46'ya indirilmesi, 63 yaşında emeklilik ve annelik emekliliği gibi uygulamalarda bütçe kısıtlamalarına gidilmesi, 8 saatlik iş gününün kaldırılıp günlük çalışma süresinin 13 saate kadar çıkarılması öneriler arasında yer alıyor. Komisyon üyeleri kesin karar olmadığını vurgulasa da emeklilik yaşının yükseltilmesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Sağlık, bakım ve emeklilik alanlarında gündeme gelen kısıtlamalar toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hafta sonu Köln'de düzenlenen büyük bir etkinlikte sosyal haklar ve dayanışma talepleri ön plana çıktı. Didif Açık Hava Festivali'nden birlik ve dayanışma mesajı. Didif'in cumartesi günü Köln Tanzbrunnen'de düzenlediği Birlik ve Dayanışma Festivali Almanya'nın dört bir yanından gelen 7000'den fazla insanın katılımıyla coşkulu bir buluşmaya dönüştü. Festivalde savaş politikalarına, sosyal kısıtlamalara, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı güçlü mesajlar verildi. Gün boyunca şarkılar söylendi, halaylar çekildi. Wuppertal Didif'in halk oyunlarıyla başlayan programda grup Kontrast, Kai Degenhardt, Junge Arbeiter, Mustafa Özarslan, Hagire Civan, Gaye Su Akyol ve Moğollar sahne aldı. Türkçe, Kürtçe ve Almanca seslendirilen parçalar her yaştan katılımcıyı müzik ve dansla buluşturdu. Binlerce kişinin zaman zaman şarkılara eşlik etmesi, zaman zaman halaylara katılması festivale gün boyu süren bir enerji kattı. Festival yalnızca konserlerden ibaret değildi. Sendikacılar, işçiler, öğrenciler ve siyasetçiler yaptıkları konuşmalarda savaşa, silahlanmaya, sosyal hak gasplarına ve milliyetçi bölünmeye karşı birlik çağrısı yaptı. FAVE işçileriyle Düsseldorf Uniklinik çalışanları hükümetin savaş ve silahlanma politikalarına karşı yürüttükleri mücadeleyi sahneden paylaştı. Festivale IG Metal ve Verdi sendikalarının genel başkanları da mesaj göndererek destek verdi. IG Bau yöneticileriyle Uni Europe Başkanı Zeynep Biçici'nin de yer aldığı bir heyet göçmen işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve Didif'le yürütülen ortak çalışmanın önemini vurguladı. Didif Genel Başkanı Alev Bahadır, Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Özdemir, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel ve gençlik örgütleri temsilcileri hem Almanya'da hem dünyada artan savaş, silahlanma ve sosyal kısıtlamalara dikkat çekti. Konuşmalarda ortak vurgu, sorunlarımız büyüyor ama çözümsüz değiliz mesajı oldu. Köln'deki festivalde savaş politikalarına ve toplumsal sorunlara ilişkin mesajlar öne çıkarken, uluslararası alanda dikkat çeken bir gelişme de İran'la ABD arasında sağlanan anlaşma oldu. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İran'dan anlaşmanın Lübnan'ı ve İran'ın tüm önemli görüşlerini kapsadığı açıklaması geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı savaş, İran'ın da istediği şekilde Lübnan'ı da kapsayacak şekilde sona erdi. Barış anlaşmalarının 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacağı duyuruldu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da doğrulanan anlaşma gereği Hürmüz'deki ABD ablukası hemen kaldırılacak. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. Anlaşmanın sağlanmasının ardından arabulucular bu hafta bir dizi görüşmeye ev sahipliği yapacak. Uygulama öncesi gerçekleştirilecek bu görüşmeler, teknik müzakereler ve resmi imza töreni için gerekli zemini hazırlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Şahbaz Şerif'in açıklamasını doğruladı. Kendi sosyal medya hesabında İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı diye yazdı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını söyledi. Dış politikadaki bu önemli gelişmenin ardından şimdi rotamızı yeniden Almanya'ya ve Kassel'e çeviriyoruz. Kentte uzun süredir devam eden konut sıkıntısı yeni verilerle bir kez daha gündeme geldi. Kassel'de yıllardır devam eden konut sıkıntısı ekonomik koşullar nedeniyle daha da büyüyor. Uzmanlar kentte her yıl 800 ila 1000 yeni konuta ihtiyaç olduğunu belirtirken son yıllarda bu ihtiyacın ancak yarısından azı karşılanabildi. Hana gazetesinin haberine göre NHV'nin Frankfurt'a Strasse'de planladığı 350 konutluk proje ile eski Koch klinik arazisindeki 140 konutluk yatırım henüz hayata geçirilemedi. Benzer şekilde GVG'nin Bettenhausen ve Stadthalle çevresindeki 225 konutluk projeleri de beklemede. Züsterfeld'teki eski Jordan arazisinde 219 konutluk proje geliştiren GVH inşaata en erken 2027 yılında başlamayı planlıyor. Projenin maliyeti ise 88 milyon euroya yükseldi. Kentte şu ana kadar en büyük ilerleme eski RKH alanında yaklaşık 500 konut inşa eden New Space AG projesinde kaydedildi. Kassel'de vatandaşların gündemindeki önemli konulardan biri konut sorunu olurken kent yaşamını doğrudan etkileyecek bir başka gelişme de ulaşım alanında yaşanıyor. Kassel'de önümüzdeki günlerde başlayacak yeni yol çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik kısıtlamaları uygulanacak. Özellikle Frankfurtstrasse'de 15 Haziran'dan itibaren başlayacak çalışmaların yaz tatili sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Frankfurtstrasse'de elektrik kablolarının yer altına alınması kapsamında her iki yönde de sağ şeritler kısmen kapatılacak. Öte yandan Stendeplatz, Künfensterstrasse ve Hollandischstrasse'de de ray hattı bölgesinde gece çalışmaları yapılacak. Yetkililer sürücülerin özellikle gece saatlerinde uygulanacak şerit kapatmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat etmelerini ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
1: Almanya'da sosyal yardımda yeni dönem başlıyor. Bürgel Geld yerine Grund Sicherung. Başarıyı aile kökeni belirliyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
4: Talat Kaya.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Haziran Salı. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'dan sosyal politikalara, eğitimdeki sınıfsal eşitsizliklere, konut krizine ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere uzanan geniş bir gündemle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat. Almanya'da sosyal yardım sisteminde önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. 1 Temmuz'dan itibaren Bürger Geld uygulamasının yerini Grund Sicherung olarak adlandırılan temel gelir güvencesi alacak. Yeni sistemde yeniden işe yerleştirme önceliği uygulanacak. Buna göre job center'lar öncelikle yardım alan kişilerin doğrudan bir işe yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini değerlendirecek. Ancak bunun mümkün olmaması halinde meslek eğitimi ve uyum programları devreye girecek. Düzenleme kapsamında ebeveynlere yönelik kurallarda da değişikliğe gidiliyor. Daha önce küçük çocuğu bulunan ebeveynler için geçerli olan bazı muafiyetler kaldırılıyor. Yeni kurala göre ebeveynlerin çocuklarının 14 aylık olmasının ardından yeniden iş hayatına dönmeleri teşvik edilecek. Ayrıca job center'lara psikolojik veya tıbbi değerlendirme talep etme yetkisi de veriliyor. Yeni sistemle birlikte yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımlar da ağırlaşıyor. İş başvurusu yapmayan, zorunlu kurslara katılmayan, randevulara gelmeyen veya job center tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilerin yardımları 3 aya kadar %30 oranında düşürülecek. Reformun en dikkat çeken maddelerinden biri ise tam yaptırım uygulaması. Buna göre yardım alan kişiye ulaşılamaması, üst üste randevulara gidilmemesi veya yükümlülüklerin sürekli ihlal edilmesi halinde yardımlar tamamen kesilebilecek. Bazı durumlarda kira ve ısınma giderleri için yapılan ödemeler de durdurulabilecek. Yeni düzenleme ile mal varlığı sınırları da yaş gruplarına göre yeniden belirleniyor. Buna göre 30 yaş altındaki kişiler için 5.000 euro, 40 yaş altındakiler için 10.000 euro, 50 yaş altındakiler için 12.500 euro ve 50 yaş üzerindekiler için 20.000 euroya kadar olan birikimler korunacak. Belirlenen sınırların üzerindeki mal varlığına sahip kişilerin ise temel gelir desteğinden yararlanmadan önce bu birikimlerini kullanmaları gerekecek. Şimdi sosyal politikalardan eğitime uzanan bir başka önemli başlığa geçiyoruz. Almanya'da eğitimdeki sınıfsal uçurumun derinleştiğini ortaya koyan eğitim raporu 2026, Eğitim Bakanı Karim Prien tarafından Berlin'de kamuoyuna sunuldu. Rapora göre çocukların eğitim başarısını belirleyen en güçlü faktör hala ailelerin geliri, eğitim imkanları yani sosyoekonomik konumu. Jungewelt'in haberine göre araştırma düşük ve yüksek eğitim düzeyine sahip ailelerin çocukları arasındaki farkların daha okulun ilk yıllarında keskinleştiğini ve eğitim hayatı boyunca kapanmadığını gösteriyor. Raporda annelerin eğitim düzeyine bağlı olarak 2 yaşındaki çocukların kelime haznesinde belirgin farklar görülüyor ifadesi yer alıyor. Verilere göre sosyoekonomik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının %39'u 15 yaşına geldiğinde temel okuma becerilerini, %47'si ise matematik yeterliliklerini karşılayamıyor. Üst sınıf ailelerde bu oran her iki alanda da yalnızca %8. Bakan Prien bulguları eğitim makası doğumla birlikte açılıyor sözleriyle özetledi. Rapor sınıfsal farklılıkların yani emekçi sınıfa mı yoksa burjuva sınıfa mı ait olunduğunun okul sonrası eğitim sürecinde de belirleyici olduğunu gösteriyor. Düşük mesleki statüye sahip ailelerin çocuklarının %39'u mesleki eğitime, %58'i üniversiteye yöneliyor. Yüksek statülü ailelerde ise bu oranlar %19 mesleki eğitim, %79 üniversite şeklinde oluyor. Ayrıca yüksek eğitimli ebeveynler 3 yaş altı çocuklarını kreşe neredeyse 2 kat daha sık gönderiyor. Bu durum erken çocukluk dönemindeki destek ve fırsatlara erişimde belirgin bir eşitsizlik yaratıyor. Raporun sunumunda göç ve dil eğitimi konusu da öne çıktı. Priyan, göçmen çocuklar için dil eğitimine yoğun şekilde devam edilmesi gerektiğini savundu. Ancak rapor, hükümetin entegrasyon ve mesleki dil kurslarını yetersiz finanse ettiğini ortaya koyuyor. Bu durumun göçmenlerin uygunsuz istihdam riskini artırdığı belirtiliyor. Bakanın çocuklara ait bilgilerin ebeveyn izni olmadan anaokullarından ilkokullara aktarılabilmesi yönündeki önerisi dikkat çekti. Seydioğlu, Berlin eğitim senatörü Günter Wünsch de benzer bir talepte bulunarak ülke düzeyinde desteklenen eğitim kimliği yani Bildung ID sistemine atıfta bulundu. Bu sistem, öğrencilerin eğitim geçmişine dair verilerin merkezi olarak toplanmasını öngörüyor. Raporda Almanya'daki eğitim sisteminin temel çelişkisine de vurgu yapılıyor. Bir yandan herkesin yeteneğine göre yükseldiği iddia edilen bir sistem, diğer yanda ise başarıyı belirleyen maddi koşullar ve aileden öğrenilen sosyal beceriler bulunuyor. Uzmanlara göre veri toplama ve idari düzenlemeler bu yapısal eşitsizliği ortadan kaldırmaya yetmiyor. Eğitimdeki eşitsizliklerin ardından şimdi de Almanya'nın kronikleşen konut sorununa bakalım. Almanya'da sosyal konutların sayısı geçen yılda geriledi. Hükümet verilerine göre uygun fiyatlı konut arzındaki düşüş eğilimi sürüyor. İmar Bakanlığı sözcüsü geçen yıl devlet desteğiyle 27 binin üzerinde yeni sosyal konutun inşa edildiğini açıkladı. Ancak aynı dönemde yaklaşık 57.500 konutun sübvansiyon kapsamından çıkması nedeniyle sosyal konut stokunda 30 binin üzerinde net kayıp yaşandı. Verilere göre en az uygun fiyatlı konutun bulunduğu eyalet Kuzey Ren-Vestfalia olurken bu eyaleti Berlin ve Bavyera takip ediyor. Sosyal Demokrat Partili İmar Bakanı Geywitz 2029 yılına kadar sosyal konut inşasını hızlandırmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda 24 milyar euro bütçe ayrıldığını açıkladı. Sosyal konutlar devlet desteğiyle inşa edilen veya yenilenen ve belirli bir süre genellikle 30 yıla kadar uygun kira koşullarıyla kiralanması zorunlu olan konutları ifade ediyor. Şimdi Almanya'dan Kassel'e uzanıyor ve yerel medya dünyasını ilgilendiren bir gelişmeye geçiyoruz. Goodbye 105,8 Radyo Kassel UKV yayınına veda ediyor. Radyo Kassel'in 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın Temmuz başında kapanıyor. Yayınlar DAB olarak bilinen dijital radyo ve internet üzerinden sürecek. Hessen'deki siyasi karar vericiler ve denetim organları maliyet gerekçesiyle artık hem UKV hem de dijital radyo üzerinden yayın yapan radyoların iki ayrı iletişim yolunu finanse edemeyeceklerini bildirdi. Yetkililer, radyo yayıncılığının geleceğini dijitalde gördüklerini belirterek UKV frekanslarının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verdi. UKV'nin zaten eski bir model olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyo üzerinden ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek. Tabii ki cep telefonundan da dinlenebilecek. Bültenimizin son bölümünde Türkiye'den siyasi bir gelişme var. Türkiye'de polis muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen çeşitli belediyelerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul ve iki başka ilde toplam 27 insan gözaltına alındı. Operasyonların imar izinleriyle ilgili usulsüzlükler ve dolandırıcılık iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamalara göre bu adımların eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süren soruşturmalarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. CHP'li İmamoğlu şu anda yolsuzluk ve casusluk suçlamaları nedeniyle yargılanıyor ve bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Geçtiğimiz haftada CHP'li bir belediye başkanı yeniden gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi yargının siyasi sahiplerle hareket ettiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümet ise bu suçlamaları reddediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasa Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da sosyal yardımda yeni dönem başlıyor. Bürgel Geld yerine Grundsicherung. Başarıyı aile kökeni belirliyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan sosyal politikalara, eğitimdeki sınıfsal eşitsizliklere, konut krizine ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere uzanan geniş bir gündemle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat. Almanya'da sosyal yardım sisteminde önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. 1 Temmuz'dan itibaren Bürger Geld uygulamasının yerini Grundsicherung olarak adlandırılan temel gelir güvencesi alacak. Yeni sistemde yeniden işe yerleştirme önceliği uygulanacak. Buna göre job center'lar öncelikle yardım alan kişilerin doğrudan bir işe yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini değerlendirecek. Ancak bunun mümkün olmaması halinde meslek eğitimi ve uyum programları devreye girecek. Düzenleme kapsamında ebeveynlere yönelik kurallarda da değişikliğe gidiliyor. Daha önce küçük çocuğu bulunan ebeveynler için geçerli olan bazı muafiyetler kaldırılıyor. Yeni kurala göre ebeveynlerin çocuklarının 14 aylık olmasının ardından yeniden iş hayatına dönmeleri teşvik edilecek. Ayrıca job center'lara psikolojik veya tıbbi değerlendirme talep etme yetkisi de veriliyor. Yeni sistemle birlikte yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımlar da ağırlaşıyor. İş başvurusu yapmayan, zorunlu kurslara katılmayan, randevulara gelmeyen veya job center tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilerin yardımları 3 aya kadar %30 oranında düşürülecek. Reformun en dikkat çeken maddelerinden biri ise tam yaptırım uygulaması. Buna göre yardım alan kişiye ulaşılamaması, üst üste randevulara gidilmemesi veya yükümlülüklerin sürekli ihlal edilmesi halinde yardımlar tamamen kesilebilecek. Bazı durumlarda kira ve ısınma giderleri için yapılan ödemeler de durdurulabilecek. Yeni düzenleme ile mal varlığı sınırları da yaş gruplarına göre yeniden belirleniyor. Buna göre 30 yaş altındaki kişiler için 5.000 euro, 40 yaş altındakiler için 10.000 euro, 50 yaş altındakiler için 12.500 euro ve 50 yaş üzerindekiler için 20.000 euroya kadar olan birikimler korunacak. Belirlenen sınırların üzerindeki mal varlığına sahip kişilerin ise temel gelir desteğinden yararlanmadan önce bu birikimlerini kullanmaları gerekecek. Şimdi sosyal politikalardan eğitime uzanan bir başka önemli başlığa geçiyoruz. Almanya'da eğitimdeki sınıfsal uçurumun derinleştiğini ortaya koyan eğitim raporu 2026, Eğitim Bakanı Karim Prien tarafından Berlin'de kamuoyuna sunuldu. Rapora göre çocukların eğitim başarısını belirleyen en güçlü faktör hala ailelerin geliri, eğitim imkanları yani sosyoekonomik konumu. Jungewelt'in haberine göre araştırma düşük ve yüksek eğitim düzeyine sahip ailelerin çocukları arasındaki farkların daha okulun ilk yıllarında keskinleştiğini ve eğitim hayatı boyunca kapanmadığını gösteriyor. Raporda annelerin eğitim düzeyine bağlı olarak 2 yaşındaki çocukların kelime haznesinde belirgin farklar görülüyor ifadesi yer alıyor. Verilere göre sosyoekonomik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının %39'u 15 yaşına geldiğinde temel okuma becerilerini, %47'si ise matematik yeterliliklerini karşılayamıyor. Üst sınıf ailelerde bu oran her iki alanda da yalnızca %8. Bakan Prien, bulguları eğitim makası doğumla birlikte açılıyor sözleriyle özetledi. Rapor, sınıfsal farklılıkların yani emekçi sınıfa mı yoksa burjuva sınıfa mı ait olunduğunun o okul sonrası eğitim sürecinde de belirleyici olduğunu gösteriyor. Düşük mesleki statüye sahip ailelerin çocuklarının %39'u mesleki eğitime, %58'i üniversiteye yöneliyor. Yüksek statülü ailelerde ise bu oranlar %19 mesleki eğitim, %79 üniversite şeklinde oluyor. Ayrıca yüksek eğitimli ebeveynler 3 yaş altı çocuklarını kreşe neredeyse 2 kat daha sık gönderiyor. Bu durum erken çocukluk dönemindeki destek ve fırsatlara erişimde belirgin bir eşitsizlik yaratıyor. Raporun sunumunda göç ve dil eğitimi konusu da öne çıktı. Priyan, göçmen çocuklar için dil eğitimine yoğun şekilde devam edilmesi gerektiğini savundu. Ancak rapor, hükümetin entegrasyon ve mesleki dil kurslarını yetersiz finanse ettiğini ortaya koyuyor. Bu durumun göçmenlerin uygunsuz istihdam riskini artırdığı belirtiliyor. Bakanın çocuklara ait bilgilerin ebeveyn izni olmadan anaokullarından ilkokullara aktarılabilmesi yönündeki önerisi dikkat çekti. Seydioğlu, Berlin eğitim senatörü Günther Wünsch de benzer bir talepte bulunarak ülke düzeyinde desteklenen eğitim kimliği yani Bildung ID sistemine atıfta bulundu. Bu sistem, öğrencilerin eğitim geçmişine dair verilerin merkezi olarak toplanmasını öngörüyor. Raporda Almanya'daki eğitim sisteminin temel çelişkisine de vurgu yapılıyor. Bir yandan herkesin yeteneğine göre yükseldiği iddia edilen bir sistem, diğer yanda ise başarıyı belirleyen maddi koşullar ve aileden öğrenilen sosyal beceriler bulunuyor. Uzmanlara göre veri toplama ve idari düzenlemeler bu yapısal eşitsizliği ortadan kaldırmaya yetmiyor. Eğitimdeki eşitsizliklerin ardından şimdi de Almanya'nın kronikleşen konut sorununa bakalım. Almanya'da sosyal konutların sayısı geçen yılda geriledi. Hükümet verilerine göre uygun fiyatlı konut arzındaki düşüş eğilimi sürüyor. İmar Bakanlığı sözcüsü geçen yıl devlet desteğiyle 27 binin üzerinde yeni sosyal konutun inşa edildiğini açıkladı. Ancak aynı dönemde yaklaşık 57.500 konutun sübvansiyon kapsamından çıkması nedeniyle sosyal konut stokunda 30 binin üzerinde net kayıp yaşandı. Verilere göre en az uygun fiyatlı konutun bulunduğu eyalet Kuzey Ren-Vestfalia olurken bu eyaleti Berlin ve Bavyera takip ediyor. Sosyal Demokrat Partili İmar Bakanı Gewitz 2029 yılına kadar sosyal konut inşasını hızlandırmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda 24 milyar euro bütçe ayrıldığını açıkladı. Sosyal konutlar devlet desteğiyle inşa edilen veya yenilenen ve belirli bir süre genellikle 30 yıla kadar uygun kira koşullarıyla kiralanması zorunlu olan konutları ifade ediyor. Şimdi Almanya'dan Kassel'e uzanıyor ve yerel medya dünyasını ilgilendiren bir gelişmeye geçiyoruz. Goodbye 105,8 Radyo Kassel UKV yayınına veda ediyor. Radyo Kassel'in 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın Temmuz başında kapanıyor. Yayınlar DAB olarak bilinen dijital radyo ve internet üzerinden sürecek. Hessen'deki siyasi karar vericiler ve denetim organları maliyet gerekçesiyle artık hem UKV hem de dijital radyo üzerinden yayın yapan radyoların iki ayrı iletişim yolunu finanse edemeyeceklerini bildirdi. Yetkililer radyo yayıncılığının geleceğini dijitalde gördüklerini belirterek UKV frekanslarının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verdi. UKV'nin zaten eski bir model olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyo üzerinden ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek. Tabii ki cep telefonundan da dinlenebilecek. Bültenimizin son bölümünde Türkiye'den siyasi bir gelişme var. Türkiye'de polis muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen çeşitli belediyelerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul ve iki başka ilde toplam 27 insan gözaltına alındı. Operasyonların imar izinleriyle ilgili usulsüzlükler ve dolandırıcılık iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamalara göre bu adımların eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süren soruşturmalarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. CHP'li İmamoğlu şu anda yolsuzluk ve casusluk suçlamaları nedeniyle yargılanıyor ve bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Geçtiğimiz haftada CHP'li bir belediye başkanı yeniden gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi yargının siyasi sahiplerle hareket ettiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümet ise bu suçlamaları reddediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Sevgili dinleyenler, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Eda.
0: Sen de hoş geldin Nurcan.
1: Gözlerim yollarda kaldı.
0: yetiştim. Evet.
1: Başlayalım mı?
0: Evet. Hemen başlayalım, evet.
1: Başlayalım, Şebnem Ferah'la başlayalım. Bu aşk fazla sana desin.
0: Hadi bakalım.

0: Şebnem çok güzel geldi.
1: Evet.
0: Evet. Eda neler yaptın anlatsana, hafta sonu maç izliyor musun? Dünya Kupası nasıl gidiyor?
1: Valla bazı fanatikler gibi her maçı izlemesem de Türkiye ve Almanya maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Hafta sonunda tabii ki maç izledim.
0: Sabah 6'da.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Evet, güzel bir kahvaltı eşliğinde arkadaşlarla birlikte böyle.
0: Harikasınız ya.
1: İlk maç bir yenilgi olsa da tabii önümüzde daha iki maç var Türkiye için. Yani hayırlısı diyelim. Devam etmek isteriz tabii ki.
0: Bakalım, şimdi cumartesi var sanırım maç.
1: Evet, cumartesi sabah saat 5'te. Biz yine ekran başında olacağız tabii ki.
0: Yani çok benim yapamayacağım bir şey sabahın köründe kalkıp.
1: Yani şöyle.
0: İzlemek, o yüzden böyle şaşkınlıkla dinliyorum seni.
1: Bilmiyorum ya işte.
0: Hani milli duygular.
1: Milli duygulardan çok böyle 24 sene sonra tekrar bir Dünya Kupası'nın içinde olmak tabii ki heyecan verici.
0: Alkışlar.
1: Yani
0: şimdiden alkışlar.
1: Şimdiden alkışlar. İnşallah önümüzdeki iki maç galibiyet olur diye düşünüyorum. Bakalım inşallah.
0: Tamam. Şimdi çemberimde gül oya diyelim mi?
1: Nalan söylüyor.
0: Çemberimde gül oya.
1: Dinliyoruz.

0: Evet, Mihrican, şimdi dinleyicilerimize bir şarkı dinletelim istiyorum. Tarkan bu şarkıyı 2 sene önce çıkarmış muhtemelen. Fakat yeni klip çekmiş ya da ben ilk defa gördüm, bilmiyorum.
1: Ben tanımıyorum pek bu şarkıyı.
0: Şarkının ismi Çınar.
1: Hı.
0: Onu dinleyelim hadi.

0: Tarkan, yine bizi mest ettin. Sana bir şarkı gelsin. Hadi gelsin. Biraz hareketlen. Helal et hadi.
1: Hadi bakalım.

0: Bu muydu hareketli şarkı Mirişan? Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya yani, içinde. Sonuçta... Öyle de böyle de beni ağlatacaksın yani.
1: Ağlama, sen ağlama, dayanamam. Sen ağlama, ağlama
0: kız bebeğim sana kıyamam. Onu açsaydın bari.
1: Tamam yani.
0: Ay şimdi neyse. Ya bugün senin biraz böyle de... ben biraz böyle karışığım.
1: Karışıksın.
0: Evet. Bugün çok güzel bir haber aldım ama bundan 2 gün önce biraz can sıkıcı bir durum yaşadım. O yüzden bilmiyorum, onun etkisi herhalde de olabilir.
1: Bizimle paylaşabilirsin istiyorsan.
0: Yok, paylaşmayayım. Paylaşmayayım da. Özel şeyler tabii ki. Ne açalım şimdi, ne dinleyelim?
1: Şimdi MFÖ açalım. Tamam. Bence. Bir ele güne karşı diyelim.
0: Yapayalnız, olur mu? Böyle de olmaz ki. Hadi bakalım.
1: Hadi dinleyelim.

0: Evet, çok güzeldi. Gir kanıma. Böyle 90'lara gittik ama 90'lardan devam edelim istiyorum. Yine herkesin, yani muhtemelen herkesin bu şarkıda yine tekrar kendini bulacağını düşünüyorum. Böyle muhakkak bir şeyler hatırlayacaklar, bir şeyler akıllarına gelecek diye düşünüyorum. Mihrican,
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Gökhan Kırdar,
1: Gökhan Kırdar.
0: Yerine Sevemem.
1: Çalayım senin için.
0: Teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ediyorum Mihrican.
1: Rica ederim.
0: Çok eskilere gittim.
1: Çok
0: Çok
1: rica
0: güzel bir
1: ederim.
0: parça.
1: Evet.
0: Umarım dinleyenler de keyif almıştır.
1: Eminim ondan. Güzeldi, güzel geldi.
0: Evet.
1: Biz bugün
0: Yavaş yavaş programın
1: yavaş
0: sonuna
1: yavaş
0: geliyoruz.
1: sona doğru geliyoruz. Programın sonuna doğru geliyoruz ve bir duyuru yapalım.
0: Evet.
1: Buradan dinleyenlerimize bir ara verelim.
0: Sezona giriyoruz efendim. Yani herkes gibi değil de nasıl derler? Yaz geldi malum.
1: Haftaya.
0: Herkes tatile gidiyor. Tatile çıkanlar var, gezenler var. Biz de yaklaşık 2 ay gibi bir süreç, yaz arası veriyoruz. Tatile çıkıyoruz efendim.
1: Bizi özleyeceksiniz biraz.
0: Bizi özleyin. İsteklerinize bizi ulaştırmayı da unutmayın. Radyo Kassel Instagram hesabından bize ulaşabilirler mesela. İsteklerini oradan bize iletebilirler. Değil mi? Buz buradan
1: Evet.
0: şimdi çıkıp gene ne yapıyoruz Mihrican?
1: Biz yine çalışmamıza doğru gidiyoruz.
0: Çalışmaya gidiyoruz. Sevgili dinleyenler, sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Kendinize
1: Müzikle
0: çok iyi
1: kalın.
0: bakın. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Bye bye digitale Menschen in einer analogen Welt. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe heute keine Platten dabei und auch keine Kassetten. Sonst spiele ich ja nur diese zwei Medien hauptsächlich. Heute wird es tatsächlich nur digital, weil wir haben ein bisschen Probleme hier im Studio, beziehungsweise ein Plattenspieler funktioniert nicht. Und das war mir ein bisschen zu aufwendig, das alles nur an einem zu machen. Und ihr habt euch sicherlich mal gefragt, was ich denn so unterwegs höre und so. Und da habe ich gedacht, ja, das zeige ich euch doch mal ganz gerne und fange direkt mit einer Nummer an, die ihr vielleicht nicht bei mir vermuten würdet. Der Künstler heißt Seriismo und der Track heißt Einmal in der Woche schreien und ist aus dem Album Mosaik. Hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, 15 Jahre bestimmt. Ich kann gleich nochmal gucken, wenn ich Lust habe. Aber spiele euch erstmal das und macht direkt einen anderen Track rein und vielleicht noch einen. Und irgendwann bin ich wieder da. Hört einfach zu. Viel Spaß. Hier ist Seriismo.